awesome. Ey, haydi dinle. Se enerjiyi eskin iyi tekirka. Dükreyna dükra. Pırkır kansına ha. Ya, fenomenal. Autoktona nukina sikta. Düşüp tera dinle. Kanyon sıçılın kra. Pore, şok, vale, şot. Tjetër, bot, kapo, gold. Statusi peşoran.